radio televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan. Fanni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgiri surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgiri surish, fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayibsi ta'sis qilindi. Ilm fan bilimlarini umumlashtirib, ilm fan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.

0: Doktorxana partiya komitetinin şujisi Mi Yong mündap dedi. Xalqaralaşqan köp merkezde kliniklik tədqiqatını qanat yaydırış bilen birge, Jungu öz aldığı tədqiq qılıp yaratqan icadi texnikinin Orta Asiya rayonunda tezlikte kullanılışıga türtkü bolışını planladık. Cumhuriyet tibabet bilen garip tibabetini birleştirip terakki kıldırış nişanı da katli çın turup yeni sancıp davalaş Cumhuriyet tibabeti bölümü, nerva, meni keserlikleri bölümü katarlık, köp, pen boyuca diagnoz koyuş ve davalaş endisini o trasiyağı kengitip rayon halkıra davalaş hemkarlıkının mezmununu beytimiz. Şinjan keyinki qadamda madaniyat sayohatchilik hamkorligi yangi andisda davomliq yangilik yaratib, atrofdagi davlatlarga yuzlangan xalqaro davolash supusi qurib, fan texnika, ma'arif hamkorligi yangi yuqori pallasi barpo qilib, ko'p qatlamli keng sohalik xalqaro hamkorlikni cho'nqurlashtirib, mulozimatda yangilik yaratib, taraqqiyot quvvati yetildirib, Shinjan mulozimati yangi afzalligiga yetishtirishni nishonladi.
1: Stansımız xəbri. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun rəisi, Abdonum rayonluq bexatar işləb çıxırış komitetinin müdiri Erkin Tonyaz 9-cu ayının 28-ci günü çüşdün kiyin. Abdonum rayonluq bexatar işləb çıxırış komiteti və apətdi müdafiyyəliniş, apət zinini yenikletiş, apətdən qutquzuş komitetinin umumi yığınını riyasətçilik qılıb başdı. Yığında baş şuji Şi Jinpingning bexatar ishlab chiqarish, apatdan mudofiyalanish, apat zinini yenikletish, apatdan qutqizish xizmati to'g'risidagi muhim bayonlari va muhim yo'l yo'riqi, tasdiqi yo'l yo'riqining ruhi cho'nqur o'rganildi, izchillashtirildi. Mamlakatlik bexatar ishlab chiqarish sin yig'inining ruhi izchillashtirildi, amaliylashtirildi. Abdonum rayonluq partiya komitetinin orunlaştırışı qasasən, Abdonum rayonunun növbətiki bexatarlık vəziyyəti təhlil qılınıb, hökum çıxırıldı. Dövlət bayramı məzgili və 4-cü fəsildəki bexatar işləb çıxırışdakı noxtlıq xizməti orunlaştırıldı. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun daimi muavin rəisi Cang Yingchun, məmlikətlik bexatar işləb çıxırış sin yığınının ruhini yetkizdi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Yo'lda Shi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti bexatar ishlab chiqarish va apatdan mudofiyalanish, apat zinini yeniklatish, apatdan qutqizish xizmatiga yuksak ahamiyat berdi. Joylar, tarmoqlar, o'rinlar ishkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'lashni qat'iy ishqa oshirib, xalqni, hayotlikni hammadan a'lo bilishda ching turib, siyosiy mas'uliyatni puxta zimmasiga olib, bexatar ishlab chiqarish hodisalaridan cho'nqur saboq olib, diqqatni noqtliq soha va oshqushlik qalqlarga markazlashtirib, eng qat'iy pozitsiya, eng kuchli tadbir Әң пұқты істіл, жауапкарлықны әң қаттық сүріш-түріш арқылық, әқиқи қол селіп, қиеніғі тегіш қылып, бейхаттарлық қауіп қаттарыны баш құрып тізгілдіп, бейхаттарлық еушірінің қауіпіні түгітіп, Eğir, pəvqullada zor hadisinin qat'i alınılıb və onu tosub, ammanın hayati, malmülük bexatarlıqı və cəmiyyət umumiyyətinin muqqunluqını əqiqi qoğdışı gerek. Yığında bunlar təkidləndi. Merkez bexatar ishlab chiqarishni baholash sayyori tekshirish grupsi qaytma inkas qilgan masalalarni tuzitishni qat'iy ching tutib, tuzitish mas'uliyatini chingitib, tuzitish tadbirini inchiklashtirib, xavf xatar yo'shirin xavfni bir holatda tugatish. Qonunsizga zarba berish, qonunga xilofni tuzish xizmatini haqiqiy ching tutib, xavf xatar yuqori nuqtaliq sohalarga ching qadilib, bexatar ishlab chiqarish salohiyati yoki sharoiti talabga yetmaslik, soxtapazlik qilish, yomon niyatda qonunga xiloflik qilish, qoidaga xiloflik qilish, tavakkulchilik bilan mashg'ulot qilish, nazorat qilish, boshqurishni bo'sh qo'yib etish qatorliq gavdlik masalalarni qonun bo'yicha tuzish. Qan sahasida eğir, pəvqullada zor bexatar ishlab chiqarış hadisinin alınilish və onu tosuş keskin tədbirini yaxşı əməliyiləşdirib, yoşurun məşğulat qiliş, nazarat qiliş, tizgillər sistemistə saxtlıq qiliş qatarlıq qanunga bəlgilimgi xilab qilmişlarını omum gözlük iniqlab birmə-bir təkşürüb, bexatarlıqni nazarat qiliş, başquruş və qanun icra qiliş salmıqını zor aytdış. Ot müdafiə, yol qatnışı, sayyar,

0: Sahəçilik, geologiyalik çarlab təkşürüş, kuruluş qatarlıq noxtlıq sahələrdə bixətərlik, alınış xizmətini əqiqi çın tutuş. Küz və qıştiki nacar havarayı, yer dəvrəş vəziyyəti, təbii apət qatarlıqlarına yıqındın diqqət qılıb, kengşib hökum qılış və təkşürüş, ölçəş, agaqlandırışını küçəytib, ciddi taqabıl duruş, qutquzuş iqtidarını aşırıb, bixətərlik tövbən çəkini çın saxlaş gerək. Yığında bunlar tələb qılındı. Joylardagi partiya komitetleri, xalq hükümetleri bexatar ishlab chiqarish mas'uliyat tuzumi talabini astoydil amaliylashtirib, tabelikni boshqarish mas'uliyatini qat'iy zimmasiga olishi, rahbarlarning nazorat qilish, boshqarish mas'uliyatini chingitishi, soha mas'ul tarmoqlari ishni boshqarishda uch jazman bo'lish talabi bo'yicha shu kasb, shu soatki xavf-xatar, yo'shirin xavfni birma-bir tekshirib tugitib solmoqni zo'raytib, o'tishni nazorat qilish, boshqarishni kuchaytirishi. Har darajalik bexatar ishlab chiqarish komitetlari va ishxonalari bexatarlikni nazorat qilish, boshqarishni bir tutash planlash funksiyasini yaxshi ado qilib, turli tadbirlarni amaliylashtirib, unum yaratishga turtki bo'lishi kerak. Yusufjon Mamat, Abdunum rayonining bexatar ishlab chiqarish, opatdan mudofaalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutqizish xizmati ahvolini uqtirdi. Bir qism viloyat oblastlar va tarmoqlardagi mas'ul yo'ldoshlar so'z qildi. Qaysar Abdukerim, Muqiyatjar Muhammad, Juli Fan, Panshi, Qaysar Qiyum, Mahmud Umarjon yig'inga qatnashdi.
1: Stansiyamiz qabri. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimi komiteti 9-oyning 28-chi kuni Jonghua xalq jumhuriyatining ishqi o'rinlashini ilgari surish qonuni. Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining Jonghua xalq jumhuriyatining ishqi o'rinlashini ilgari surish qonunini yo'lga qo'yish chorasining ijrosini tekshirishni boshlash yig'ini ochdi. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimi komitetining mudiri Zumrat O'bul yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Mezgilida chorvachilikni gullandirish harakatini yo'lga qo'yishni tutqi qilib, chorvachilikda ko'lamni kengaytirishdan sifat unumni tang o'stirishga burilishga turtki bo'lib, 2030 yilga borganda avtonom rayonning go'sht umumiy mahsulotini tirishib 2 million 350 ming tonnadan oshirib, zamonaviy chorvachilik taraqqiyotining yangi andisini umumiy yuzlik barpo qilamiz.
0: Stansimiz xabari. Bu yil 1-oyning 8-chi oyigacha Shinjonning o'zgacha meva eksport vaziyati kuchlik bo'lib, eksport miqdori 186 ming tonnaga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 17%. Eksport summasi 2 milliard 490 million yuan yetib, 27.7% ko'paydi. Oltin kuzda mevalarning xush hidi atrofga taraldi. Olatov portida turkum-turkum uzum davlat darvozasidan chiqarilib, mamlakat sirti bozoriga to'shilmoqda. Portga nazorat qilish, boshqarish tarmog'i yangi, tirik, oson buziladigan yeyish egilik mahsulotlari, yemakliklarni tabiiylik joyida tekshirish yashil yo'li ichib, cheklimsiz kelishib, tomojindan o'tkazish kapalatini yo'lga qo'yib, eksport qilinadigan yeyish egilik mahsulotlarini turkumga qaytim g'ayrib tekshirish islohotini umumlashtirib, korxonaning kelishishni saqlash vaqtini o'tirib hisoblan 70% qisqartdi. Alatov Xongsheng xalqaro yuk transport vakolatchiligi cheklik shirkatining mas'uli Liu Dongyi muxbir mundaq dedi. Kasb bejirish vaqti unumli qisqarib, uzumning ziyon uchrash ahvoli ozayib, meva eksport kasbi bilan texim yuraklik shug'ullanish ishonchimiz kuchaydi. Shinjang bog'banchilik qurilmasini sijil a'lolashtirib, meva sutini zo'r darajada o'stirib, meva eksportini sijil oshirib, meva eksporti 30 nechta davlat va rayonni qopladi. Buning ichida yong'oq a'lo suti bilan eksport tizimligida muqim birinchi o'rinda turdi. Eksport summasi 1 milliard 240 million yuan yetib, meva eksportining 49.8% ni egilib, bultirqi shu mazgildagidan 34% ko'paydi. Shinjang mavqeni o'zgacha bog'banchilik afzalligiga qo'yib, chet elga setish yo'lini uzluksiz ravonlashtirib, chet elga setish yurishlik sistemasining darajasini o'stirdi. port tügini, aviasiya yük transporti, ölçemleşken en ilingan bağ qatarlıq, əla süpətlik baylıqını birləşdirib, Jongo Yavrupa Asiya növbəçi poizi, soğuq saxlap toşus zənciri məxsus poizi, yük transport ötü ayrıplanı qatarlıq, köpqil çigra halqıqan transport şəkligi

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Eğini müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Kuruluşunu algı süreyli.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe aşırayla.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde memleket boyunca Münevver Partiya İşleri Hizmetçisi Su Yüçin doğrusu da sözlep birimiz. 7 ayının 1. günü, Cungu Komünistik Partiyası Kurulgalıkının 105 yıllıkını tebrikleş yığını da Sancı Şehri Su Yüçin Pida ile Mülazimeti Hizmet Ponkiti Partiya Yaçikisinin şücüsü Su Yüçin şerep bilen memleket boyunca Münevver Partiya İşleri Hizmetçisi degen şereplik namı erişti. O mınlar dedi, bu şerep 3000'nin

0: Dostluq Pidaiği mənsub. Xizmət Ponkiti partiya yaçikisi köpçülükni ziç uyuşturdi.
1: Su için 60 yaştan aşkan, vicik bolsumu ama ruhi titik, onun yıl boyu rak kesli bilen köreş kılıvatkan kesel kişi işkerlikini baykamaqtas. O, ammevi menpeat yolu da 40 neçi yıl çıntırdı. Ağırık azabı onun özünü beğişlaş kadimini ezelden tosup kalalmadı. O, yetim, meyip balılarının mihriban anısı. Rak kesliğe gırıptarı bulgallarının sırdaş açısı. Qarğıçısı yok yaşanğanlarının vapadar kızı. O, tolıp taşkan kızgılık bilen, xalıqını közleş əsli məxsini əməldi körsetti.
0: 23 yaşqı kırgan yeli su yüçinge sozulma danılıq hüceyri aqqan kesili, qan plastinkisi mağdur sızılınış kesili dəb diagnoz koyuldu. Arqıdılla, burun yutkunçak kraki qatarlıq kesellikləgi kəyini-kəyinidin gırıptarı boldu. O, ögü solunu vilip top doğra 3 gün yığılıdı. Ailesi dikilerinin köngülü koyup halıdın haber elişi, yol dışının yeniden ayrılmayı haber elişi, onu an gırvekedin kaytırıp geldi. Şunlakla onunla bir gün bolsumu, kadir kımmetlik, ehmiyetlik yaşaş gerekliğini bildirdi. Su için kesellik ahvalı nispeten turaklaşkan ikin, bütün vücudu bilen kesel azabını yet küçü tartıvatkan, kesel hanedeki kesellere yardım bir işini oyludu. 1981 yılıdan başlap, o Peyşembe günü uçuruşaylı, ilk ayınızda sözlep birin temisidiki, kalplerini ılıtış, yetekleş faaliyetini başlap, köngül koyup anlaş ve hemrah buluş arkalık kesel hanedeki kesellerinin guva nurunu çaknattı. Su için her bir ailesinin gelip çıkan bulup, küçükidin tartıpla, Cungu Komünistik Partiyası'na eza bulup, itikadı müstehkem, cemiyetki töp koşuduğun kişi buluşku iradı bağlıgan. 1993 yılı o Tuncuk Etim Partiyası'na kırış ıltıması sundu. Keyin idare veyran buluş. Arık bir yitip getiş katarlık sebepler tüpeylidin arzusu'na yitelmedi. Lekin o Azaldın partiya teşkiliğe yakın turuş kademini toxtutup koymadı. 2011 yılı o resmi partiyaya azab oldu. Su için ondak dedi. Fakat partiya teşkiliğe tayınıp mehir şapkatını mücessemlegendiyle andın köpçülükünü yurtuduğun saman yolunu şekillendirgülü boludu.
1: Su Yüçin'nin teşebbüsü bilen 2006 yılı Sancı Huyzu Abdonum Oblastlı Kızıl Kırıst Rakı Karıştırış Şatlık Bağçısı kurulup, tedirici terakki kılıp, bugünkü gündeki Su Yüçin Pidaila Mülazmeti Hizmet Punkti'ye aylandı. 2017 yılı 10. ayda Hizmet Punkti Partiya Yaçaykısı kuruldu. Su Yüçin Partiya Yaçaykısının şucisi buldu.
0: Partiya Yaçaykısının İtekçilikü bolğaçka, hizmet punktinin pidayla mülazimetini qeliplaştırıp başkuruş işgi eşip, kengişiş, tedbir belgeleş, iştaksimati, emeylileştürüştüki türlük mekanizmleri enik, mükemmel boldi. Partiya yaçekisi partiya azaları hüddüge elip alaqılışış, yardım veriş yöleş mekanizmi orunutup, her bir partiya azası belgelengen nuktu boyuca kıyınçlığı bar amı bilen udulluşup, karallik halda üygeci berip ziyaret kılıp, amının turmuşudaki kıyın meselelerini vaxtıda hel kıldı. Hizmet ponkiti partiya kuruluşu yetekçilik edi çıntırıp, edebiyat sənət, liksiya sözləş, pida ilə mülazimeti bir gəvdiləşkən hizmet əndisini yolu koyup, baş temelik partiya günü faaliyetini doktorxana, məhəllə, məktəb, hərbi qazarmalağıcı qanat yaydırdı. Her peyşembe günü hizmet ponkitidiki pida ilə təvəlik edeki her qaysi doktorxanalağı berib haqsız hizmet kılıp, nuxtuluk halda iğir kisəllini psixiki cəhətin yetekləş və ulağa ömürünün axırıcı gəmxorluq kılışını yolu koydu. Bayram, dəm iliş küllürdüm paydalınıb, yaşanğalla sanator yəsi, yetim balıla oranı qatarlıq caylağı berib, sağlamlıq boyuca haqsız kisəl görüş, Haksız çaç yasaş, ıllık muamalı bilen hemrah buluş katarlık, ıllıklık yetküsüş mülazimeti bilen temel edi. Xizmet punkti yana pidailanın alahidlikigi asasen zakaz əvətib, hər bir mihri şəfqətni ihtiyacı dəlcaydı udullaşdırıb, həqiqi türdə ən ihtiyaclıq kişiləgi yetküzdi. Mən kimnin kimgi yardım bərgəllikini gördümdün, partiya yaçıksi sistemlik yardım veriş yöləşkicə mahiyyətlik özgürüş hasıl qıldı. Xizmet punkti kesel xanıdiki ən dəstləbki 8 pidaidin tərəqi qılıb, 48 pidaila mülazimət şöbə ətirtiki tərəqi qıldı. 245 ortak qurulğan partiya təşkilatı bilən birlikdə hərəkətki kilib, 2800'dün artıq partiya əzası birinci səbki atlandı. Hər millet pidai 3000'dün aşdı. Cənubi Şimali Şincan'da 26 milletle ittifaklaşıp bir aile kişilerden buluş, mihir şefkat yetküzüş öyü tesis kılıp, cemi 245 bin adam kedim pida ile mülazimetini kanat yaydırıp, pida ile mülazimet vakti 3 milyon 380 bin saatki yetti.
1: Suyu için daim barlıq partiya əzaları pidailarının bir niyyəti həmkarlışı bulmasa, mən bir adam bu ammavi mənbəət işiğə əslə tərək bulalmaydım. Partiya təşkili tarqaq pidaila mülazimət küşlərini bir yaqıdım baş çıxırıb uyuşturdu deydi.
0: Su Yüçin'nin yetekçiliği de hizmet punkti partiya kuruluşu hizmetini pidaila mülazimeti türü bilen çoğunkur yuğurup, rakkı karıştırış şatlık bağıtısı, hayatlık nuri türünü sıcıl algı sılcıtış. Nemunucuyla vakaleten sözlep, dikkallanın kırmını köpeğitişki yardım veriş türünü teşkillep yolu koyuş, rak kesiligi mutlula bulgallığa, ömrünün akırgıçı gemkorluk kılış pidaila mülazimetini kanat yayduruş katarlık, bir türküm hararetki ige, imkaniyetlik sıcıl, amevi menfaat süpetlik markasını şekillendirip, rak kesiligi mutlula bulgan cemi, 40 bin adam katımdın artık kişinin kutkuzup ve yardım verip, 700'dün artık iğir kesilgi gırtlar bulgan kesilge ıllıklık yetküzdi. Lut nahiyesi, Atuş şehri Katarlık çaylarda mihir şefkat öyleri pütüp, okuş koralları, kiyim keçe Katarlık mihir şefkat maddi eşyaları, asasi katlamdaki amının koluğa üzülme yetküzüldü. Sancı Oblastlık Hayriyet Baş Cemiyeti, Su Yüçin Mehir Şefkat Hayriyet Fonu'nun yopuki bu yıl 5. ayda eçilip, pidayla mülazimeti hizmet ponkitini kalıplaştırış, markalaştırış, imkaniyetlik sıcıl terakki kıldırışka yanımı türtkü bulundu. Növette hizmet ponkiti 21 Mehir Şefkat Karhanısı bilen birleşip hareketlenip, ammevi paravallıkı katlaştı. Mihir Şefkat Mülazimeti Dairesi sicil kengaydı. Su Yüçin memleketlik 8. Mart Kızıl Bayrak Dari, memleketlik Ahlak Nemunisi ismini ataş mukafatı. Abdunum rayon boyunca milletle ihtifahlıkı terakkatıdaki Nemunici şahs katarlık nurgun şan şerepki erişti. Lekin, o özünün birinci salahiyetinin Komünistik Partiya əzası işkerlikini baştın ahır əsli çınsaklıdı. O mündaq dedi. Mən əsli məqsədini davamlıq çınsaklap, ammığı mülazimət qılımən. Yaşınıp mağalmay qalğan künümdə teximi köp yaşının mihir şəbqət yetküzüş küç ulaş kaldıkını ötküzü bilib. Ammivi mənpəət yolu da baturluq bilən alğı ilgirləydi qalıqıqı işini mən.

Qadirlik radio anglagchi dostlar, nöwetde dil aramynlarda boladygyny qyrgyzça naqşylardan Ümitsizlendim namlyk naqşa Bahir agaysylar.

0: kesilmişliği karata, ''Mən sizler bilen birli düşey'' dedi. O özü paraxot bilen en yukarı çekti, çonkur çekti. Sınav toluq muvaffaqiyyətli oldu. Məxfiyyətlikni saklaş için Huang Xuehua nam şerifini 30 yıl yoşurup yaşadı. Ailesidikiler bilen bolğun alaqınımı üzdü. 1987 yılı kelgende şallık hem namsız hayat namlık bir parça edebi ahbarat Huang Xuehua'nın 93 yaşlık anısı'nı evetilgende Momay andın bu vapasız oğlunun əslide üntinsiz halda yer cahanını zilzilgi saladığan çoğun işlanı kılıvat kalıqını bildi. 2025 yılı 2. ayının 6. günü Huang Xuehua Wuhan'da 99 yaşında alemden ötti.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: oğul kızlarının vətən bilən bilə ösüb yetiliş hikayesini sözləb birimiz. Bu səhifimizdə tuprakta çonqur yıldız tartqan anar danisi Şuciyi Cıng Şöpingini donuşturumuz. Cıng Şöping Gansu ölkisi Gulan nahiyəsidin. 1990-cı yili tuğulğan. 2010-cı yili bu kız Yıraktın Tarbağatay vilayeti Saven şehrinin Ulan Us Baziri Sengün diyen kentige yatlık bulup geldi. O kevez diriş, kalı koy bekiştin iş başlap her günü tan yorumastılla itizliği çıkıp, gayret şicaitige tayinip kentige kalı bakmışlık çoğun ailesige aylandı. 2015-ci yili o teşebbüskarlık bilen kent ahalile komitetige girdi. 2017-ci yili partiyaga kirgandan keyin başlamçılık bilen anar danisi pida ile mulazimet atırtını kurdu. 2024-ci yili 6-ci ayda o yukarı bilet sanı bilen kent partiya yaçekisinin şuciliğe saylandı. Cıng Şöping daim bu yer menin ailemge aylandı. Şundakken bu yerde yıldız tardıtman deydi. Kent ahalisi Hamila Ablikim'nin hamilidar bolğunuğa 5 ay bolğanda kan azlık sebebinin doktorxanada yetişiği doğru geldi. Lekin o davalını sugurtısını tapşırmağan idi. Cıng Şöping bununın haber tapkandan keyin derhal onun hak tapşırışığı yardım verdi. Yine pida ilanı başlap onun halinden haber aldı. Hamila Erhot'un işkilen çoğunkırt hesirlenip teşebbüskarlık bilen pida ile koşunuğa katlaştı. Cıng Şöping kent ahalılarının kırmını aşırışkı türtkü buluş üçün 2024-cü yili 8-ci aydın başlap, aşpazlik, tikküçülük, yezi igilik maşinleri, çarıvçılık katarlıkla boyunca terbiyeleş kurslarını maslaştırıp açtı. 30 neçi kent ahalısı terbiyelengendinkin işgı orullaştı. Kentte işgı sehra aramgahı barıydı. O partiya kuruluşu yetekçisi buluş süpütü bilen muhitini yakşılap faaliyetlerini planlığa çıkan yıllık ticaret sonması 400 bin yendin eşip 15 kişinin işgı oruluşu türtkü boldu. 2025-ci yılı 10-ci ayda Cıng Şöping Atılım Raylık 9-ci ketimlik Milletle İhtipaklıkı Terakkatı'daki nemunilik şahs bulup taktırlendi. Gansu'dan yırak cayığı yatlık bulup gelgen bu kız 10 yıl çığın turup başka yurtni öz yurtu kılıp kurup çıktı. Şunakla her millet amının kalbedeki anar danisi Şuciyi aylandı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazimet prensibi.

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milletinin uluğ güllenişini işğa aşırış, barlıq Cumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletin birlikini qoğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş barlıq Cumhur halkının ortak mesuliyeti.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısrap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8000

0: 760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticəkçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıp, söz hərkitimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamak istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Dilo və Kanun.
1: Vişinde deyilgen, razı bolmasınız, qaytırı vetişki hüddi kılımız degen gep hesap bolamdı. Biz birlikte sot mahkemesinin kandak hüküm çıkırdıqalıqını anlap bakaylı. Yakında Gulji şehirlik halk sot mahkemesi bir bezeş, layihalash macerasını sot kılıp ahırlaştırdı. Bu yıl ikinci ayda AEKS Veyşin arkalık Gulji şehirdeki malum bezeş, layihalash hizmetxanasının mesulü MyEKS ile alakalışıp, turalgı öy bezeş, layihalash işleri doğrusu da fikir almıştırgan. MyEKS Veyşin'de inik verdi verip, ünüm haritsizden razı bulmasınız, men sizge 3000 yanı toluk kaytırıp berimen degen. Muşu vadige asasen AEKS hizmetxanığa bezeş, layihalash hakkı üçün 3000 yan tölegen. Üçüncü ayda AEKS dükkanı verip, ünüm haritsizini görüp, layihalash layihasının onun talepideki uslubu iğir derecede mas kelmeydi kalıqını bayıqap. Nek meydanda pütüşkünü boyunca pulunu kaytırışını oturgu koygan. Ama hizmetxana herkıl sebeplerden rad kılgan. İki taraf köpketin pikiri almaştırgan bolusumu netirisiz bolgan. Altıncı ayda AEKS bu hizmetxanı üstüdün sot mahkemesige dava kılgan. Sot kılış ceryanı da hizmetxana ünüm haritsini AEKS'nin talepi boyunca işledik. Onun üstüge o aynı vaqtta razı bolğanlığını bildirgen. Ünüm haritsini elip ketkendinkin andın ham çotnun bek yukarı bolup ketkendikini oturgu koygan dep özünü aklıgan. Hizmetxana özünün layihalash layihasi. 3D ünüm resimi qatarlıq nurgun emgeklerge meblağ salgallığını, pulunu kaytırışka koşulmaydıgallığını bildirgen. Sot mahkemesinin tekşürüp enikleşçe, iki taraf gerçe yazma toktam imzalamağan bolsumu, lekin AEKS layihalash hakkı tölegen. Hizmetxana layihalash mulazimeti bilen təminlegen. İki taraf emeli mulazimet toktami münasibetini şekillendirgen. İki tarafın talaş tartışının kızık noktası, hizmetxana 3000 yenli layihalash hakkını kaytırışı kerek mi yok, degenden ibaretgen. Sot mahkemesi mundaq dep qaradı. Hizmetxana veyşin paranglışış xatirisi de ünüm xaritsidin razı bolmasa pulunu qaytırış toğrısı da vədi bergen. Bu vədə iki tərəfnin toxtam məzmununun mühim tərkibi qısmı bulub, hizmetxanığı nisbətən qanuni çəkləş küçüge ige. Şunun bilen bile bu xil vədə xeridarlarını cəlib qilişdiki sodu vasitisi bulub, bir tərəfnin vədisi hesablanırdı. Vədi bərgüçü tərəb münasib soğudu xəvb xətirini üstüge eylişi gerek. Hizmetxana gərçə öynü ölçəş, bezəş layihəsi, layihə çirtiyoji və 3D ünüm rəsimi qatarlıq hizmetlərini tamamlab, münasib əmgək qılğan bolsumu, lekin AEKS layihə ünümüge qarta başqışı pikirini oturgu qoyğan deyken, iki tərəbnin həmkarlıq asası məvcud bolmay qılğan. Hizmetxananın hakikaten layihalash emgeki sarf kılgallığı hem de neticesini tapşırgallığını közü tutup AEKS'nin toluk somuluk kaytırıp berişini teşebbüs kılışı muvaffak bolmağan. İki tarafının veyşin alakı tefsilatı, hizmetxananın emeli hizmet miktarı ve hatalık derecesini umumlaştırıp adil buluş prinsipi ve samimi buluş levzide turuş prinsipi asasen sot mahkemesi ehvalı karab hizmetxananın AEKS'ke bir kısım layihalash hakkı üçün 1500 yuanını kaytırıp berişini bekitken. Hizmetxananın ünüm xaritsi AEKS'nin razı boluşuğu erişken degen təşebbüsüğü qarıta sot mahkemesi AEKS yazma ya ki əməli etiraf kılgan. Layihə nəticəsinin bütünge uyğun işkerlikini ispatlaydıgan toluq dəlil ispat tapşırmadı. Onun üstüge bu özünü aklaştaki razı bolmasa pulu kaytoruludu degen vədisigi zid. Qobul kılınmaydı dep qarıgan. 8-ci ayının 28-ci günü sot mahkemesi hizmetxanını hüküm yetküzülgen kündün başlap 10 gün üçide AEKS'ke 1500 yen layihalash hakkını kaytırıp beriş doğrusu da hüküm çıkardı. Bu dialogu birleştirip sotçı anlıqıçılığı mundaq əskertti. Bezeş, layihalash sahası da nurgun sodiger pikil almaştırış, kengişiş ceryanı da razı bulmasınız kaytırıp yetişke hödü kılımen. Haksız layihalap berimen degendek setiş maharetini bayan kılıdı. bu vədələ toxtam məzmunuğu kirgizilgən haman qanuni çəkləş küçüge iqib boludu. Əmgək sındırdın digənli səbəb qılıb nəxtləşdürüşünü rəd qılışqı bolmaydı. İstimalçılağın nisbətən etqanda, öy bizəşdə yazma toxtam imzalab, layihə dairisi, özgərtiş qitimsani, tapşuruş ölçümü, pul qaytırış şərti qatarlıqlarını eniq yezib, iştin keyin macra kelib çıxışdın saqlanış təklifi verildi. Proqramının tordu həm törtkü buluş məxsus rayonu eçildi. Əgər sizning bu məsləhət soraydığan qanun məsələləriniz bolsa, Solushiting abonəçilər terminalını düşürüb, proqramada həm törtkü bulub söz qaldırısınız boludu. Proqramının texmi köp isil məzmunları Solushiting abonəçilər terminalıda.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.
2: Jigirma üç yıllık konu karxana Kanfuyan şirketi Dongfang Beili ozuqlıq tədqiqat orını bilan birleşip tədqiq qilib çıkan kozır mahsulati Ademgiya Zahpa. Zijin Lingri tərkibide sözün çeçeklik beydi talqınığa içtilgan kızıl görüş tərkibideki Monakolin ki Katxin. Polifenol qoşulup işlenge. Kanfuyan şirketi 23 yıldan buyan Ademgiya Zahpa'ya kreş, şaptıl meğzi, palma merzi, bergamut qatarlıq onun açıqıl doğruluk ısımlıkını berberge maslaştırdı. Ademgiya Zahpa'ni her gün istimal qilib bese kuvvet doluqlaydı. Kanfuyan şirketin Fupinzi, Weichangkang, Meishu, Fengkang'nin, Huachangfei, Jinmujin, Samsak, Yavuçılan ırkı, Enci, Yigen Katarlık köpkül mahsulatı Heredalan'ın etirap kılışı verişti. Hoş haber. Şincan'daki Kanfuyan mahsulatlarını mahsul seçiş dükkünde 9'ın 24. gündün 13'ın 2. günü geçe mahsulat seti vasa soğukat kılış pahaliyeti ötküzdüldü. Soğukatlı köp tezden pahaliyat katnışın. Goşu, Linci, Diki, Kalsi, Entan, Rangusu Katarlık bir kısı mahsulatlarının birini seti vasa birini soğukat kılıştak itibarlık pahaliyeti ötküzdüldü. Konu Heredala yeni Heredan'ı dükkanı başlap kese mukapat veriludu. Kanfuyan şirketinin mahsulat soraç kızık liniye telefon numarı 400-666-1185. 23 yıllık konu karxana Kanfuyan şirketi Dongfang Beili ozuqlıq tədqiqat orını bilan birleşip tədqiq qilib çıkan kozır mahsulati Ademgiya Zahpa. Zijin Lingri tərkibide sözün çeçeklik beydi talqınığa içtilgan kızıl görüş tərkibideki Monakolin ki Katxin. Polifenol qoşulup işlenge. Kanfuyan şirketi 23 yıldan buyan Ademgiya Zahpa'ya kreş, şaptıl meğzi, palma merzi, bergamut qatarlıq onun açıqıl doğruluk ısımlıkını berberge maslaştırdı. Ademgiya Zahpa'ni her gün istimal qilib bese kuvvet doluqlaydı. Kanfuyan şirketin Fupinzi, Weichangkang, Meishu, Fengkang'nin, Huachangfei, Jinmujin, Gül Samsak, Yavuçılan ırkı, Enci, Yigen Katarlık köpkül mahsulatı Heredalan'ın etirap kılışı verişti. Hoş haber. Şincan'daki Kanfuyan mahsulatlarını mahsul seçiş dükkünde 9'ın 24. gündün 13'ın 2. günü geçe mahsulat seti vasa soğukat kılış pahaliyeti ötküzdüldü. Soğukatlı köp tezden pahaliyat katnışın. Goşu, Linci, Diki, Kalsi, Entan, Rangusu Katarlık bir kısı mahsulatlarının birini seti vasa birini soğukat kılıştak itibarlık pahaliyeti ötküzdüldü. Konu Heredala yeni Heredan'ı dükkanı başlap kese mukapat veriludu. Kanfuyan şirketinin mesle soraç kızık liniye telefon numarı 400-666-1185. 23 yıllık konu karxana Kanfuyan şirketi Dongfang Beili ozuqlıq tədqiqat orını bilan birleşip tədqiq qilib çıkan kozır mahsulati Ademgiya Zahpa. Zijin Lingri tərkibide sözün çeçeklik beydi talqınığa içtilgan kızıl görüş tərkibideki Monakolin ki Katxin. Polifenol qoşulup işlenge. Kanfuyan şirketi 23 yıldan buyan Ademgiya Zahpa'ya kreş, şaptıl meğzi, palma merzi, bergamut qatarlıq onun açıqıl doğruluk ısımlıkını berberge maslaştırdı. Ademgiya Zahpa'ni her gün istimal qilib bese kuvvet doluqlaydı. Kanfuyan şirketin Fupinzi, Weichangkang, Meishu, Fengkang'nin, Huachangfei, Jinmujin, Gül Samsak, Yavuçılan ırkı, Enci, Yigen Katarlık köpkül mahsulatı Heredalan'ın etirap kılışı verişti. Hoş haber. Şincan'daki Kanfuyan mahsulatlarını mahsul seçiş dükkünde 9'ın 24. gündün 13'ın 2. günü geçe mahsulat seti vasa soğukat kılış pahaliyeti ötküzdüldü. Soğukatlı köp tezden pahaliyat katnışın. Goşu, Linci, Diki, Kalsi, Entan, Rangusu Katarlık bir kısı mahsulatlarının birini seti vasa birini soğukat kılıştak itibarlık pahaliyeti ötküzdüldü. Konu Heredala yeni Heredan'ı dükkanı başlap kese mukapat veriludu. Kanfuyan
3: 7. ayının 1. günüden başlap yolu koyuldu. Jonghua milleti ortak gavdesi eni milletler ittifaklıkının asası.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Avat noyalik Gun'an idorasi bir maydon alohida maxsus temalik yig'in ochdi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yaqinda Avat noyalik Gun'an idorasi bir maydon alohida maxsus temalik yig'in ochdi. Bu yil kirgandan buyon birinchi safda vazifa ijro qilayotgan xalq soqchilari va soqchi yordamchilari uchirgan amaliyotga uyg'un bo'lmagan posh qilish, yomon g'arazda arz qilishga qarata naq maydonda 21 xalq soqchisi soqchi yordamchisining nom shohratini asliga keltirdi ham hol so'radi va g'amxo'rlik qildi. 7 oyning 6 kuni saharda Avat noyalik
2: teknik şirketinin 150 tin ortuq seçiş sodigir ormanlıqdaki baqmıçılıq bazısına kilip baqmıçılıq naq meydanını ziyaret kıldı. Bugünkü yezi kentlerge kirip, bugünkü gülünü vatkan yezi kentlerge nazar sahipimizde künes noyesi qara buğra bazırının gaz kesbinin terakiyatı doğrusu sözle pirimiz.

Jiangsu ülkesi Yangzhou şehrinin gaz kesiminin terakkiyatı pişpetilgen bulup, yıllık istimal kılınan gaz 20 milyon dil eşip, bütün zencirlik mesbat kıymeti 3 milyar 600 milyon yuanga yetken bolsun mu, lekin şu jayının bakmacılık işlep çıkırış iktidarı yukur çekki yıkınışıp kalgan idi. Qara Boğra bazarının bağ kölümü nahiye bu içi aldın oranı turduğun bulup, bağvallar uzaktan buyan ot-ot aşı tənlerine yukur buluş, Kırım'ın aşırış yolu yakki buluştaki qiyin meselelerine duç gelgen idi. Jiangsu ülkesi Yangzhou şehrinin Şinjiang Künestan yesigin inşallah yardan beriş aldın sep hizmet grupsi, şiki cayının baylıq jatti öz

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçına. Emdi kaltız beyiş mahirleri sahipimiz bu içe Turpan şehri İdikot rayonu Yalkuntak Bazırı Kargocu kentideki Laçiyav yemeklik pişkılaş dükkanına verip özgeç seyirkaşı yapıp birkaç seyirkaşının arkasındaki koyuk yurt muhabbetini düşünümüz.

21 yaşlık Germaniya Sağlamlık ve Cemiyet Halı'nın haber iliştirinin mahiri Isabel Keşka'nın perviz sahası da işlev atkınıga tekminen 3 yıl boldu. Onun da nemi üçün perviz kılıçını tallıqallıkını sorganda o tekniki bilen ançı münasibeti yok dep cevap verdi. O başkalağı yardan berişini yakşı görüdü. Başkalağı bilen billi hizmet kılıçını mu yakşı görüdü. Onun karışça yaşangallarının köpü işi Katarlık real özgürüşlerine karta perviş mülazimeti dünyanın her kayış çaylarda yanıla sicil hem mukim ihtiyacı iyi iken. Bu bizge şunu eskertidu ki okşaş kesbi maharet, okşaş bulmağın hizmetinin kımmet kurulması okşaş bulmaydı. Bazı hizmetlerinin yadroluk meselesi kandak kılıp eniklik derecesini yanımı östürüş, ünümünü yanımı östürüş. Yeni bazı hizmetle başkalarının ihtiyacını düşünüş, nek meydanda fikir almıştırış, şenş turguzuş katarlıklarını öz işçiga alıdı. Yeni teknika bu kesiplerge kireleydi. Hatta bunun içindeki nurgun konkret meşgulatlarını özgerteleydi. Lekin kesipnin kımmetini addi halda süni akıl kançilik tamamlayalaydı degen söz bilen ölçügele bolmaydı. Dünya Maharet Teşkilatı'nın reisi Francis Hurant ziyaret çeryanı da süni akılının nurgun sağlığı kırgellikini eğitti. Ama onun karışça kelgüsü addi halda adem bilen süni akıl otursa da işkidin birini tallaş bulmasın belki işkisini kandak birleştirişken. Muhbir devamlık süni akıl devirdeki yaşlarının kandak iktidarı ihtiyaclık işkellikini sorganda o ömür vayet ögünü işte cevap verdi.

Hürmetli radyo dinleyiciler, katı yığılışta dostluq orantılıb qaldıs maharetle namayan kılındı. 48-ci növətlik Dünya Maharet Müsabıqısı 9-cı ayının 27-ci günü keşte Şanghay'da muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. Yepiliş mürasımıda 64 müsabıqı türünün altın, kümüş, mis medalları və qalbı mükafatıqı erişkən mahirla, şundaqla 68 vəkillə ömükinin ən münəvvər mahirleri bir-birləb ilan kılındı. Jungu Mahiri, He Xiaomen, relislik avtomobil texniki türüdeki alaydı ihbadısı bilen bütün meydanda en yukarı numarığı erişip, Albert Veda mukapatıgı erişti. Jungu vekiller ömüki 64 türgü katnışıp, 41 altı medal, 11 kümüş medal, 4 mis medal ve 6 galbı mukapatıgı erişip, altı medal tızımdaki, medal tızımdaki ve kollektif umumi numarda birinci bulup, Dövletimizin Dünya Maharet Müsabıqısı'nı katnaşkandın bu yankı en yakşı neticesini yenildi. Tün perdesi astıdaki Şanghay Dünya Körgezmesi Medeniyet Merkezi

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

Yakında Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarəsi uxturuş ilan qılıb, davalaş mülazimeti baha türünü oldun turguzuş tüzümü orantış üstüde ızdınıb, pen texnikada yenilik yaratış neticelerini oylandırıp işiltişki türütkü bulup, yukarı seviyelik yeni texnika, yeni məhsulatlarının kelnikağı tez kırışını ilgir sürüşüne aydınlaştırdı. Bahasını oldun bikitiş türü asaslıqı kelnikilik kımeti zor, diagnoz koyuş davalaş vasıtısı da büsüş asıl kılıngan yeni texnikalar. Kelnikilik muhim ihtiyacını kandırdıgan, açkışlık sahalardaki diagnoz koyuş, davalaş kıyım meselelerini ünümlük hel kıladıgan, diagnoz koyuş, davalaş ünümünün iniklik derecesini üstürdüğün yeni üskünler. Diagnoz koyuş davalaştaki boşlukını toldurduğun, ağırıklarını nepki iyiriştürüşünü asas kıladıgan, operasiya layihasını özgertidigan yeni xormu materiallarga tətbiqlanadı. Her qaysı ülke derecelik davalanış kapalıtı tarmaqları yeni texnikini kelnikilik tədqiqatı kırgızış, icazdigi iyirişiş, yeni məsulatlar yenilik yaratılgan davalaş üskünlerini alahide təkşürüş tərtibigi kırgendin tartıp, resmi, təsdiqlanıştın burun davalaş aparatlarını baha siyasi yetekçilik bilen təminleşke aldın katnışıp, təsdiqlanıp, kolunuş bilen baha türünü turguzuşunu yoçuqsuz cipslaştırışını asasi cihettin işğa aşırıdı.

Jonqa Xalq Jumhuriyetinin Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanuni 2026 yılı 7 ayının 1 günündən başlap yolğa qoyuldu. Jonqa Xalq Jumhuriyetinin Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanunini öğrenip, təşviq qilib, izchillaştırıp, Şinjanın Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatı işlerinin yuqarı sifatli taraqqiyatını haqiqi ilgir süreylik.

0: özünün tamak taşlaş iradesiyle kelgenlikini eğitip, onlarının düşünüşü ve kollaşığa eriş gerek. Keyinki kademde tamak taşlaş ceryanı da körülüş ihtimali bulgan bazı meselelerini düşünüş gerek. Bulup mu deslepki bir nece hep deyişçi de, nurgun mesele ve kıyıncılıklar körülüşü mümkün. Meselen, tamakıga humar bulup kalgallıqtın, nikotinli taşlaş alametleri körülse, münasip tamak taşlaş doğrularını işiltişimiz gerek. Onun da başka yana, etrafıdaki tamak çekişki münasifetlik bir kısım derslerini, meselen, çakmak, küldan katarlıklarını bir taraf kılıp, özünün öyü ya ki işhanısını stüteksiz muhitka aylandırıp, kiyinki tamak taşlaşka toluq tayarlı kılış gerek. Tamak taşlaş taşlamağandı yaxşı. Baldur taşlaş kiyin taşlığandı yaxşı. Tamak çekücülerde tamak taşlaş iradisli bulsa, her vaqt tamaka taşlıqçılar qatarı kıraleydu. Tamakını rətkiliş ziyandın yıraq duruşlu.
1: Yaşap, billi öyginidigan, ortak kurup, ortak bəhirlindigan, Birli işləb, birli köngül açıdığan cəmiyyət qurulmasını mükəmməlləşdirəylik.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Жұмхұриетнің тарих сәйіпсіге чақнап тұрған ісімлер ойылған. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді Чин Хаусу анысы Ту Йоу-Йоу білән тонышып чықымыз. Ту Йоу-Йоу 1930 yılı 12. ayda Zhejiang, Ningbo'da tuğulgan. Onun ismi Shijing'den ilingan bulup, xuddi bir ömür Chen Hao kök əmən bilen rishtib bağlanğanda qılatdi. O 1955 yılı Beijing Tibi Shöyanının Dorgerlik Fakultetini pütküzgendin kiyin, Zhongguo Zhongyi Tibabdi Pallar Akademiyasi Zhongyi dorilari tadqiqat o'rniga taqsim qilinib, hozirgacha xizmat qilib kelmoqda. 1969 yili 39 yoshlik Tu Youyou tema korpusining boshliqi salohiyati bilan bezgak kesliga taqobil turadigan yangi dorini tadqiq qilib yasash jiddiy vazifasini topshirib oldi. Bezgak kesli butun dunyoda necha ming yil yamirgan. Bundan ilgari butun mamlakatdagi 7 o'lka Bevasit qarashlıq şəhər 10 min xildən artıq birikmə və joyi ösümlük dorusunu tanlab çıxan bolsunmu, birdək könlüdikidək nəticəyə erişəlməyən idi. Tema korpusunda dəsləbdə faqat Tu Youyou bir adamla bar idi. O 3 ay vaqt sərf qılıb 2000-dən artıq retsiplik dorunu toplab, rətləb 640 xil dorunu öz içigə alğan bəzgək kesli yəki məxbi təcrübə retsipləri toplamını tüzüb çıxdı. Tu Youyou necha yuz qitim mag'lub bo'lgandan keyin qadimgi davrdagi tibabat kitoblarini qaytadan ko'rib chiqdi. Sharqiy jin davridagi Ge Hongning jiddiy ehtiyojliq retseptlardagi bir siqim ko'k amanni 2 litr suvga chilab, siqib suyni chiqarib, to'liq ichish degan xotira uni uyg'otdi. Temperatura unumlik tarkiblarni ayirib olishning ochqichi edi. O, tövən temperaturda ayırıp iliş usulunu icat qıldı. 1971 yılı 10. ayının 4. günü 191. numarlıq kök əməndin ayırıp ilinğən efir neutral maddının bəzgək plazmasını tizgiləş nisbiti 100% yetdi. Bir xətər ikəlikini dəlilləş üçün Tu Youyou başlamçılıq bilən özü bir vasitə doğrunu içib sınıdı. O, mən qorpa başlıqı, Dorni birinci bolup içip sınaş mesuliyetim bar dedi. 1972 yılı Çin Hausu muvaffaqiyetlik ayırıp saplaştırılıp insanların bezgek kesliğe takabül turuş tarihini özgertti. 20. asırının 90. yıllardan başlap Dünya Sahiye Teşkilatı Çin Hausu'nu asas kılgan birleşme davalaş usulünü bezgek kesilini davalaşta oldun tanlaydigan loyiha sübtida tavsiya qilib, butun dunyodagi necha million kishining hayotini qutqizib qoldi. 2015 yili Tu Youyou Nobel fiziologiya yoki meditsina mukofotiga erishib, Jungodagi bu sharafga erishgan tunji yerlik olimga

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo yanlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasını başlayıp barğıcı, sanat sahnesi programımız yanı siz için hizmetli buludu. Ben Hırıya Saççı Hamide Kıyım. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızı çıraylık namlıq nakşının yıkımlıq küyleri bilen başlayımız. Qinemse Bahar Alğaysılar.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Үрметлік радио аңлығы ұчыла. Мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді бір чонқұр құдықтыки құтқыз ұш. 13 yıl yardım veriş yöleştek, kıyırındaşlık mihrini yetküzgeçi Li Yunfei toğrısıdı tohtulumuz. 2013 yılı 4. ayının 29. günü. Kuça şehirdeki 2 yaşlık Nur Muhammed Tursun ihtiyatsızlıktan 7 metr çoğunkurluktaki kurup ketken kuduğu çüşüp getti. Ma'lumotni topshirib olgandan keyin o't o'chirish xodimi Li Yunfei va uning sabdoshlari naq maydonga yetib kelib, 2 soatdan ortiq butun kuch bilan qutqizish orqali bolani muvaffaqiyatli qutqizib chiqdi.
2: Qutqizish oyoqlashdi. Ammo Li Yunfei xotirjam bo'la olmadi. U bolaning dadasi Tursun Himit er ayolning 3 chaqli qarvi ittirib, meva sotib tirikchilik qiladiganligi turmuşunun intayın gürgül ödüdüğalıqını bildi. Şunundan keyin çoğ ətrətdiki ot öçürüş xadimleri 13 yılğı sozulğan yardım veriş yolunu başladı. Ular təvəlikidiki mihman saray, mihman xanılar bilan təşəbbüskarlıq bilan udullaşıp, Tursunun ailesidikilər üçün muqum meyve bilan təminləş zakazını qolğa keltirdi. Onun Turalgo qiyinchiligi barligini bilgandan keyin yana arzon ijarlik uy iltimos qilishiga yordam berdi.
1: Qish ketib, yoz kelib, oradan 13 yil o'tdi. Cho'ng atratki o't o'chirish xodimlari qayta-qayta almashgan bo'lsa-mu, lekin bu oilaga yordam berish yo'lashdek mehr, shafqat kuch ulash tayiqi azaldan uzilib qolmadi. Har yili bayramlarda guruch, un, yog' Çönleyen bayramlık pulunu kem kılıp koymadı. Okşaşla balalarının ögünüş boyumları, tapşuruk yetekçilikinin biri mi kem kalmadı. Her yili kahırtan kıştaki 12. ayının 23. günü Li Yunfei etret azalarını başlap Tursun'un öyüge berip, huddi öz öyüge kaytkandak Çönleyen çaplap benşer tügüdü. Hazır Tursun ailesinin meyve sodası barğansırı keñeyip, 3 çaqlıq qarıvı bilen seyyarı setiştin toğıltış skilatını icarıge elip, top setişki tereqqi kıldı. Bir aile kişileri bina ögü keçüp girdi. Aynı yıllardaki küçük Nur Muhammed oçuk yoruk ösmürge aylandı. O daim başkılağa, menmut çoğun bolğanda ot öçürüş xadımı bolumen deydi. Tursun Himet, ot öçürüş xadımları bolmasa, oğlumun hayatımı bulmaydı. Ot öçürüş ətirti bizden yeni bir ailemiz deydi. Bu yıllarda Li Yunfei 490 qetimden artıq türlük amevi menfaat faaliyetine katnışıp, qiyinçilik bar amadın 500'den artıq kişiye yardım verdi. Ciddi işlağı taqabıl duruş boyunca 3800'den artıq kutquzuş yardım berişke katnaştı. 2025 yılı o şerep bilen 9. növetlik memleket boyunca ahlak namunisi ismini ataş mukafatıga 10. Türkümdeki memleket boyunca iş orını da Leifing'den ögünüş ülgesi degen namğı erişti.
3: İh anı vatan. Siz merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitliğini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işgâşuraylı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi örp adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızdan alışılan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sluşetin abonuçla terminalı da maskademle anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıgılı boludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmulla boyu içi anlatış birimiz. Aval, men ve menin vatanım. Cumhuriyet unutmaydı. Men ve menin vatanım, Tianshan oğul kızlarının devlet muhabbeti alaylı sahipimiz devamlık diktinladı bolu. Dilo ve kanun sahipimiz de veyşinde değilgen razı bulmasınız kaytörü vetişke hüddü kılımız digen gep isap bulamdı. Sot mehkimesinin kandak hüküm çıkardıgalıkını anlap bakaylı digen mezmundu sözlep birimiz. Amı üçün əməli iş qilib biri sahibimizdə Peyzavat nayelik Xalq Sot Məhkəməsi qatdıq buluş bilən canlıq buluşunu birləşdirib, amının dəvadı yeniş hüquq mənfəətini nəqləşdirdi digən məzmun diqtinladı buludu. Əmdi diqtinla bugünkü qanun sizge həmrah proqramımızın təfsili məzmunlurdu bulsun.
1: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия Стансының мән вә менің вәтінім Жумхуриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
2: Жумхуриетнің тарих сәйіпсіге чақнып тұрған ісімла ойылған. Мән вә менің вәтінім Жумхуриет ұнтымайды сәйіпімізді Хуан Шуй Хуаның екайысын сөзләп беріміз. Хуан Шуй Хуа 1926 yılı Guangdong Shanwei'deki evlat mı evlat tibabetçilik bilen şugulunup kelgen cemette tuğulgan. 1945 yılı imtihandın birinci bolup ötüp Katnaş Taşöy'nin kemisazlık fakültetigi kobul kılıngan. 1958 yılı o yadro su asti parahotini tetkik kılıp yasaşkı katnaş şıkı tallangan. Şununun itibaren nam şerefini yoşurup ötüdüğün hayatını başlayan. Huang Shuihua başka 28 kişi bilen Cungu'nun yadro su astı parahotini terakki kıldırıştık eğir vazifini zimmesine alan. Aynı çağda pekat Amerika bilen Soğut İhtipakı'nınla yadro su astı parahotu bar idi. Çet elle texniki materiallarını qatıq məxbi tutqaçqa, ula pəqət nurgun akbarat xəbərlərdən parçupurat sözlərini toplaş arqılıq paydalıq uçurlarını izdəyddi. Material, təcrübə, çet el yardımı bulmaqaçqa həmini nöldüm başlıqan idi. 1970 yılı 12 ayının 26 günü, Cungunun Tunji yadro su asti parahoti suğu çüşürüldü. 1974 yılı 1 Ağust Armiya Bayramı'da Changzheng 1 numur namlıq yadro su asti parahoti Deniz Armiyasının işletişige resmi tapşırılıp, Cungu dünya boyunca yadro su asti parahotiga ige 5 devletke aylandı. Yadro su asti parahotini tetkik kılıp yasaşkı kirişkendin başlap hesaplıganda, Huang Shuihua ve hizmettaşları bunu 10 yılgı kalmaylı tamamladı. 1988 yılı Cungu'nun yadro su asti parahotu da tuncu kitim en yukarı çekte çoğunkır çöküş sınıkı işlendi. Parahot ki kartı çoğunluğudaki bir parça polat takta su astıdaki neçi 100 metre çoğunkırlıkta bir tonudun artık besimli berdaşlık bir

0: etti. Her kandak bir mesele paraxotun veyran bulup adamların ölüşünü keltürüp çıkırışı mümkün idi. Amerika'nın uzun kuyrukluk lehen namlık yadro su asti paraxotu çoğunkır çöküş sınıqıda çöküp getip 129 adamın hemisi bəxtsizliki uçurgan idi. 64 yaşlıq Huang Xuehua paraxot xadımlarının təşvişlinişigi karata "Mən sizlər bilen billi çüşey" dedi. O özü paraxot bilen en yukarı çekti çoğunkır çöktü. Sınaq toluq muvaffaqiyyətlik boldu. Məxfiyyətlikni saqlaş üçün Huang Xuehua nam şərifini 30 yıl yoşurup yaşadı. Ailesidikiler bilen bolğun alaqınımı üzdü. 1987 yılı kelgende şallık hem namsız hayat namlık bir parça edebi ahbarat Huang Xuehua'nın 93 yaşlık anısığı evetilgende Momay andın bu vapasız oğlunun əslide üntinsiz halda yer cahanını zilzilgi saladığan çoğun işlanı kılıvat kalıqını bildi. 2025 yılı 2. ayının 6. günü Huang Xuehua Wuhan'da 99
1: yaşını ilgir sürüş kanuni 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Zhonghua milleti ortak gavdesi eni milletler itibaklıkının asası

0: tekşürüp inikliniççe, icra kıldırılgıçı sırtta mın modun artık şinmey bağıtısını hüddüge elip, işlep çıkırış, setiş ticaretini normal kanat yaydırgan bolsa mu, ticaret karakterlik mülkünü kasten yoşurup, icra kılgıdek mal mülküm yok degen yalgan gepni tokup çıkıp, yaman garazda icra kılıçtın özünü kaçırgan. Şuna, sotçi, İcra kıldırılgıçıga küçki igi hüküm kesimini icra kılışını ret kılışka ala kadar kanun belgelemelerini madde mi madde teşvik kılıp mal mülükünü yoşurup icra kılışının özünü kaçırışta üstteki ilişki tegişlik kanuni akıbetini tefsili uxturup levzide turmağallığa tenbih biriş, yukarı istimalini çekleş, kanun yürgüzüş boyunca cerimanı koyuş, kanun yürgüzüş boyunca tohtutup koyuş katarlık mecburlaş tedbirlerini enik düşendiriş bilen bile hüküm kesimli icra kılışını red kılış cinayetine çetişlik cinayi işler kanun hevf hatırını düşendirdi. Toluk delil ispatla aldı da icra kıldırılgıcı öz kılmışının kanunlu kılap ve iğirlikini toluk tonup yetip sot mehkemesinin icra kılış hizmetine teşebbüskarlık bilen maslaşıp nek meydanda barlık dilo pulunu gemlep şinmey setiviliş setiş karzidin 620 min yenli bir kıytımlıla toluk ada kıldı. 8. ayının 13. günü Peyzavat nayesine küçki iki hükümünü icra kılışını red kılgan icra kıldırılgıcı Nu ikiz teşebbüskarlık bilen aile tevallarını köp tereptin meblağ toplaşkı seferver kılıp barlık dilopuli ve icra hıracıtı üçün 15.500 yen tapşırdı. Peyzavat Nayelik Halk Sot Mahkemesi mecburi cazalaş, tenbih biriş bilen kanun savatlarını umumlaştırış, nasihat kılıçını birleştirişten ibaret hizmet endisi arkalık bu sodu tohtami macra dilosini yukarı ünümlük icra kılıp ahırlaştırdı. Bu dilo adet ki setiviliş setiş tohtami macrası bulup, kanun hücüti küçki igi bolgandinkin icra kıldırılığı için nu ikiz, aslında kanunda belirlenen karz kaytırış mecburiyetini üstüge ilişi kerek edi. Lekin o kanuna uzak müddet itibarsız karab ada kılışını pasıplık bilen kaynıgı sördü. Dilo icra kılış tertipigi kirgendikin dilo becirgişi sotçı onu köpketim kanun boyca sotkı çakırtıp onun mal mülkünü aynen malum kılışı. Karz mecburiyetini kengişip ada kılışıga heydekçilik kılıp, kanunu düşendirip davluyu sözleş, sevruçallık bilen nasihat kılış hizmetini kayıt kanat yaydırdı. Hem de onunla ada kılışıga yeterlik vakit kaldırdı. Oylamağa yerden no ikiz, yanına tələy sınap, bütün ceryanda karışılışıp, sot mahkemesinin icra kılış hizmetine maslaşışını red kılıp, hem teşebbüskarlık bilen karz kaytırış meblağını toplamadı, hem uruk tukkan dostlarının yardımıyla karz mecburiyetini ada kılmadı. Şahsi mal mülkini aynen malum kılışını red kılış, pasıp karışılışış, yaman garazlı kendini söyleş usulü, dilonun algı sılcıtılışıgı toskullu kılıp, davalaş kuşunun davadi yeniş hukuk menfaatini uzak için nekleştirgülü bulmayı, normal kanun yürgüzüş, icra kılış tertibini iğir derecede kalemi kallaştırdı. 8. ayının 11. günü Nu ikiz tok tutup koyuldu. Tok tutup koyulgan mezgilde kadır sakçılar onunla kanunçılık ibret terbiyesine sıcılı kanat yaydırıp, küçki iki hükümünü icra kılışını red kılışının kanuni akıbetini inçki düşendirip, onun hata tonuşu ve karşılışış royi haletini tedirci düzeltti. Ahırda Nu ikiz tələy sınaş psixikisini çörüp taşlap, teşebbüskarlık bilen aile tevalleri bilen alakalışı pul topladı. 8. ayının 13. günü onun aile tevalleri 15.500 yen dilo pulunu vakaleten toluk tapşurdu.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçına. Emdi kaltız beyiş mahirleri sahibimiz bu içe Turpan şehri İdikot rayonu Yalkuntak Bazırı Kargocu kentideki Laçiyav yemeklik pişkılaş dükkanına verip özgeci seyirkaşı yap birkaç seyirkaşının arkasındaki koyuk yurt muhabbetini düşünümüz.

0: Jonghwa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәшлек булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Jonghua Xalq Jumhuriyatının Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Qanuni 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlayıp yolga koyuldu. Rahat Japada, Şerep Nomusta, Ayat Mamatta, Taqdir Qismatta, Billi Buluştek Ortaq Gavdi İdiyasını Mustahkem Turguzaylı.

namga erişken. 1955 yılı herbiylikten çekinip kesip almıştırganda Allıburun Lian derecelik ofitser bolgan Zhang Fuqing, Hubei'nin garbi kısmındaki Ünşi'nin şaraitinin japalıq kadırlağa ciddi ihtiyaclıq şikayeligini anlap, kılcı işkillenmestin men bar men deydu. Yana Leifeng nahiyesi Ünşi'n en çat en namrat nahiyesi şikayeligini anlığanda o yeni bir qeytim maqul boludu. Şunundan itibaren, xalq tökbikari Zhang Fuqing Leifeng'da yıldız tartıp, açlık idarisi Sanhu rayoni, Maudong gongşisi, Taşkı soda idarisi Kuruluş Bankısı'da hizmet kılıdı. Hizmette en cebalık, en kıyınla tallab işlep, azaldın nam menbet ko tallaşmaydı. 60 neçi yılda körsetken acayip tökbilerini kalbinin çoğunkur kıytığı bükken Zhang Fuqing, guvaqname ve herbi tökbi medallarını yenide elip yürüdüğen çamadanğı silip, neçi 10 yıl yoşurup koyup, hatta persentlerine mu bildirmeydu. Anısı alamdan ötkende, o en ahır kıytım yüzünü mü körelmeydu. Dövlet organlarını ıxçamlaş, hizmetin çekindiriş hizmetini kanat yaydırganda, o aldı bilen ayalını hizmetin ayrılışka seferber kılıdı. Çoğun oğlu şehirde hizmet kılış pürsteki erişkende, o oğlını pürsettin vazgeçip, yazıgı çöp ziyali buluşku ündeydu. 2018 yılının ağırında, dövlet tərbiylikten çekingenle uçurunu yığış hizmetini kanat yaydırganda, Zhang Fuqing, 20 əsirden köprak vaqt yoşurgan uruş tökbelerini andın bayıqlıdı. Kişilə onun tökbisini kılcay aşkarlanmalıqıdın hayran kalganda, o, menin uruş tökben bilen kurban bolgan sardaşlarımın koşkan tökbisini seliştirganda pärk naydı çoğun. Hazır men tihi hayat, turmuş qatarlıq cahitlada uladın köp bəhir men bolu vadı men, təşkilgi tələb qoyuşqa yana qandaq bahanen bolsun, deydu. 2012 ili 88 yaşlıq Zhang Fuqing'nin sol puti kesil səbəbidin kesib etilgəndə, pərzəntlərinin partiya və xalq üçün xizmət qılışıqa təsir yetküzməslik üçün o yalğan put ornıdıb, qaysarlıq bilən ornıdın turudu. 2019 yılı Zhang Fuqing'a Cumhuriyet ordeni berildi.

Küçük dostlar, bu sahibimizde ne üçün kempitini köp yese aşqazandın açıq su yanıdu deyen temada toxtılıp ödümüz. Küçük dostlar, əminla tatlıq kempit tortlarını yeyişini yaxşı görüdüğünüzdür.

operasiya layihasini o'zgartadigan yangi xorma materiallarga tatbiqlanadi. Her qaysi ülke derecelik davalanış kapalı tarmakları yeni teknikini kelnikilik tətqiqat kırgızış, icazdigi erişiş, yeni məhsulatlar yenilik yaratılgan davalaş üskünlerini alahide tekşürüş tertibigi kırgendin tartıp, resmi təsdiqlinişdən burun davalaş aparatlarını baha siyasi yetekçilik bilen təminleşke aldın katnışıp, təsdiqlinib kolunuş bilen baha türini turguzuşni yoçuqsuz, cipslaştırışını asasi cihetin işqa aşırıdı.

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuşburak güllerki tolgan bir bostanlık.
1: Bu bostanlıkta sansızlığan kuşlar yakınlık küyler bilen şu güllerini küyler harmaydı.
0: Hem de anlaydığınla sanat sahnesi programısı.
2: Hürmetlik radyo yanlıqıcılar, güzel naqşı müzikler bilen dil tarınızını çekip, acayip mon dünyasıgı başla parğıcı, sanat sahnesi programımız yanı siz üçün hizmetli boludu. Mən Hırya Sətçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızını Pərvaz namlıq naqşının yıqımlıq küyler bilen başlayımız, qini Bahar Ağaysılar.

0: Hürmetlik radyo anlıbıçılar. Hem de anlaydığınızla Şincang Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programı. Hürmetlik radyo anlıbıçılar. Yakşı mesele. Şincang Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısına alışılanı karşılığımız. Mən riyasetçi Əhməcan Adıkerim.
1: Mən riyasetçi Raziya Zırdeli.
0: Bu kıdımkı programımızda mündaq məzmurlada alır çişbirimiz.
1: Mən və Menin Vatanım, Cumhuriyet Unutmaydı sayıbımızda dövlətke közgü körünərlik töhp qoşqan alım Çen Şüysin bilən tonuşimiz.
0: Mən və Menin Vatanım, Tianşan oğul kızlarının dövlət muhabbeti sahipimizde bir çoğunkur kuduqtaki kutkuzuş, 13 yıl yardım biriş yöleşte kerindaşlık mehrini yetkizgüçi Li Yunfei toğrusudu tohtulumuz.
1: Yarkın ısım sahipimizde memleket boyuca Münevver Partiya İşleri Hizmetçisi Su Yüçin toğrusudu sözlep birimiz.
0: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılı Şirtin abonuçla terminalı da mas kademde anlat oludu. Hem de her vakit ilgiriki programmalarını anlı kılıp oludu. Şincan'daki yenilikla.
1: Memleket boyunca tuncu türkümdeki içki kurukluk import TIR transport malları yakında Ürümçi Xalqara Kurukluk Port rayonu'na yetip geldi. Bunun bilen Jongo Şincan Ürümçi bilen Avrupa devletleri arasında deniz transporti, hava transporti, tömür yol transportudan ibaret 3 xil transport şekilden kiyin Jongo Avrupa 4. Asya obrot yolu dastlabki kademde şekillendi.
0: Yakında yeni bir türküm memleket boyunca dağlık, özgüçe, ala, yeni yezi igilik mesulatları doğrusudaki umumi uhturuş resmi ilan kılındı. Şincan'dan Bingtuan'ımı öz işçiliği algan halda cem'i 6 hıl mesulat tizimlikten oran aldı. Bunun işçi de Hıcın Yenci Eğitinin muvaffakiyetlik tallanışı Bayınbulak yaylıkıda barlıkı kelgen kadimi at nesli.

0: Tunjiqetim özgeçe yezi ilgilik mesulatı devlet derecelik nam kartısı erişkerlikinin direk berildi. Yenci eti asaskı Bayınqolin oblastının Xıcın nahiyası, Xoşut nahiyası da bekledigen bolup, Bayınbulaq yaylaqıdaki üç göherinin biri. O, Xan sulalısı devirde barlıqı kelgen bolup, Meniş, Xoşuş, tartışkı şıltılırgan at nesligi təvə. Bu at yorgulap meğişkı mahir, çıdamçalıqı yaxşı bolup, Xayma Lungju digen çıraylıq namı ba. Bu atın tartış küçü küçlük, göş ve süt berişi yakşı. Baytallarının kündülük otturucu süt mesulatı 4,136 kilogram olup, soyuluş nispeti 45% aşıdı. Bu at tağlık yer eti ve oymalık eti de iki kılığa ayrılıdı. Ayrım halda igiz hem soğuk çayları bekışka ve oymalıklarda terikçilikli işiltişki maskeledi. İgelenişçe 2026 yılı 9. ayıca Şincan'ın 200 kıldın artıq yezi igelik məsulatı, memleket boyuca dağlıq, özgeçe, əla, yeni yezi igelik məsulatları tizimlikigi kirgizilgən bolub, çarva, öy kuşları türüdeki məsulat cemi 59-ı yetken.
1: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitliğini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alınız.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğun kuru yıldız tartıp, ravajlanıp,

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Үрметлік радио аңлы ғучыла, мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді бір чонқұр құдықтыки құтқызуш. 13 yıl yardım beriş yöleştek, kıyırındaşlık mihrini yetküzgeçi Li Yunfei toğrusu da toxtulumuz. 2013 yılı 4. ayının 29. günü. Kuça şehirdeki 2 yaşlık Nur Muhammed Tursun ihtiyatsızlıktan 7 metr çoğunkurluktaki kurup ketken kuduğu çüşüp getti. Ma'lumotni topshirib olgandan keyin o't o'chirish xodimi Li Yunfei va uning sabdoshlari naq maydonga yetib kelib, 2 soatdan ortiq butun kuch bilan qutqizish orqali bolani muvaffaqiyatli qutqizib chiqdi.
2: Qutqizish oyoqlashdi. Ammo Li Yunfei xotirjam bo'la olmadi. U bolaning dadisi Tursun Himit er ayolning uchchaqliq harvi ittirib, meva sotib tirikchilik qiladiganligi turmushining intayin g'orgil o'tadiganligini bildi. Shuningdan keyin cho'ng atrofdagi o't o'chirish xodimlari 13 yilga so'zilgan yordam berish yo'lini boshladi. Ular tavallikidagi mehmonsaray, mehmonxonalar bilan tashabbuskorlik bilan udullashib, Tursunning oilasidagilar uchun muqim meva bilan ta'minlash zakazini qo'lga keltirdi. Uning turalg'u qiyinchiligi borligini bilgandan keyin yana arzon ijarlik uy iltimos qilishiga yordam berdi.
1: Qish ketib, yoz kelib, oradan 13 yil o'tdi. Cho'ng atrofdagi o't o'chirish xodimlari qayta-qayta almashgan bo'lsa-mu, lekin bu oilaga yordam berish yo'lashdek mehr shafqat kuch ulash tayiqi azaldan uzilib qolmadi. Har yili bayramlarda guruch, un, yog' Çönleyen bayramlık pulunu kem kılıp koymadı. Okşaşla balalarının ögünüş boyumları, tapşuruk yetekçilikinin birimi kem kalmadı. Her yili kahırtan kıştaki 12. ayının 23. günü Li Yunfei etret azalarını başlap Tursun'un öyüge berip, huddi öz öyüge kaytkandak çönleyen çaplap benşer tügüdi. Hazır Tursun ailesinin meyve sodası barğansırı keneyip, 3 çaklık arıvı bilen seyyarı setiştin, toğunutuş skilatını icarıge elip, top setişki terakki kıldı. Bir aile kişileri bina ögü keçip girdi. Aynı yıllardaki küçük Nur Muhammed, oçuk yoruk ösmürge aylandı. O daim başkılığa, men bu çoğun bolganda, ot öçürüş hadımı bolumen deydi. Tursun Himit, Ot öçürüş hadımları bulmasa, oğlumun hayatımı bulmaydı. Ot öçürüş etirti bizden yeni bir ailemiz deydi. Bu yıllarda Li Yunfei 490 kıtımdan artık türlük amevi menfaat faaliyetine katnışletle ihtifaklı terakkatıdaki nemunici şahs katarlık nurgun şan şerefki erişti. Lekin, O, özünün birinci salahiyetinin Komünistik Partiya əzası işgəlikini baştın ahir əsli çınsaqladı. O, mınlaq dedi. Mən əsli məqsədini davamlıq çınsaqlap, ammığı mülazimət qılımən. Yaşınıp mağalmay qalğan künümdə, teximi köp yaşının mehir şəbqət yetküzüş küç ulaş kaldıkını ötküzü ölüb. Ammivi mənpəət yolu da baturluq bilən alğı ilgirləydi qalıqıqı işini mən.
3: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunxua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya stansının

Қарабұғыра базарының бақ көлемі нахия бойынша алдыңғы орында тұрған болып, бағбайлар ұзақтан бұян от ашы тәннәрі құр болуш, кірімні ашырыш жолы екі болыштегі қиын мәселелерге дұш келген еді. Жансу өлкісі Яңжоу шәрінің Шинжан күнәсінің есігі нешарлық ярдан беріш алдың сәп қызмет көріпсі, ішкі жайының байлық жәтті өз ара толықлайш әвзәлікінің көзіліп, ормалықты ғаз бейқішіні кәсіп әмкарлық деке бөз үш еғіз қылды. 2023 yılı 4. ayda Tunji Türkümdeki Yangzhou şehrinin 6000 Senhua gaz çözücüsü 4000 kilometreden artık musafirini besip Künes nahisiyle elip gelindi. Yangzhou Senhua gazı yirik yemhaşak çıdamlı. Keselge takabılçalıqı küçlük bulup, gaz topi bağdaki yavu o çöplerini yigeşke, adam küçü arkalık o totaşının ornini aldı. Gaz mayıqı etizlerle kaytırılıp tuprak yakışlandı. Mevlik bağ yan gazlarını tabi yan kışak bilen təminləb, igilgən yer yindin köpəyməyilgən. Bulğışı tüvən bulğan bir yürüş yeşil aylanma teyirikçilik, baxmıcılık əndiyisi şunun bilen əməl iləşdi. Gərcə, yeni əndiyizə yaxşı bolsumu, çöcə, texnika, seç yollarının həmisi real qiyin məsələlər bulğaçqa, köpləgən deyqqallar yanıla arsaldı bulub qaldı. Bunun üçün Yangzhou xizmət qrupsi çöcü bilən təminləş, texniki mülazməti, tüvən çəki kapalı tıqılıb seçdən ibarət 3 birgəvləşkən yar yüləq pulış mexanizmini oranatdı. Texnik xadımlar yez kəndlərgə berib əməli məşqlat oqtışına qanat yaydursa, Yangzhou Şincanlı yardan beriş Yopin yezigilik məsbatları sodi çəkdi şirkti, baxmıçılıq ayları bilən tüvən çəki kapalı ətli qılınğan yığveliş kilişimi imzalıb, kataktin çıxılığan qazdın bir tutaş seti verib, bazar xəlb xətirini dihqan ayları bilən ayırdı.

Tursunbek Maksat Tunji Türkümdeki bakmacı bulup 200 gaz çücüsünü alganda sel ensirgen idi. Yamcıoğlu'dan gelgen teknikler onun bir yılda 3 gün turup yem haşak tanışaş, katak dezinfeksiyeli mikrop, öltürüz kadarlık tekniklerini kolma kol ügetti. Bu bir türküm gazlarının hemisi katakten çıkarıldı. Bağdaki o tüplerini adem küçü bilen otaş tanırıkının yerimi keme edilip, aile kirimi hakiki aşırıldı. İlgiri Künes Nayısının gaz kesipide paydı ilişti asaslıkı gaz göçüge tayınılgaçka gazgı tayınıpla kirimini aşırış boşluğu çektik yeni. İlideriya Vadisi'deki keçi bilen kündüz temperatura perkinin çoğunluğu süpüde ala gaz tevitini barlıq keldirdi. Yancı o hizmet grupsi təşəbbüskarlıq bilen karxanlığı udulaştırdı. Mənbəsinin sürüştürüş kollektifi nəx meydanda təkşürgendiyinkin Künes gaz tevitinin yumuşaklıq pakızlık derecesini tulu muayyileştirip, iki taraf uzak müddetlik hemkarlık mudanamesi hazırlık kıldı. Şu cahayı, destekli ham eşya çıkırış bilerli çekinip kalmayı, ölçen bu içi ortak berpa kılış, markını ortak yaratış yönüşüge karab küçep, teknik köp, koşulma kımmet paydasını öz cahayda kaldırış türkü bu oldu. Gazçılık kesbinin şikinci kararlık türü, almalı bazırgı makarlaşıp, soyuş, Pişiklaş zavut kuruş yığındın 10 bakmıcılık parnegi yasaş planlandı. 2027 yılı barğanda gaz tweetedin ibaret bir tür mesfat kıymetinin 5 milyon yuengi yetişimi ölçerlendi. Hazır kadar Yangzhou'nun Şincan'ı yardan beriş hizmet grupsi cemi 5 milyon yuengden artık meblağ silip, optimatik yen birilgan, əkli iktidarlıq temperaturu kontrol kılıç əsləleri yürüşleştürülgən, ölçemleşgən bakmıcılık katkısı aldı. Bu 30 000 gazlı mas kademde birkaç ihtiyacını kandıralaydan bulup, cemi 70 000'dan artı gaz çücüsü koyup verilip, rayon umumi bakımcılık miktarının 150 000'ı yetişiği türkü boğuldu. Kesipleri Tokuslara, Moğol köre, Tikes Katarlı nahiye rayonlarına təsir körsetti. 2025 yılı 1 milyon 200 000 yuvallik bakımcılık kayıt durup seçiliş pulunun hemisi bakımcılarının kolu nəkleştirildi. Hükümet yetekleyen, karxana ticaret kılınan, dehqanlar katmışılan, bazar kozgutulan terapiyat endisiye tayınıp, barğansırı köp dehqan ailesi beqışkı cüret kılalmasıqtın, bakmışılıkını biliş, seçtin gəm kılmasıqı özgürüp, her millet amısı kəsb zəncirdi kırımını ortak köp aytışını işğe aşırdı.

Dikkalarga ne yetkizü siyasetini a ilergeci yetkizü sahipimiz bu içe yezgilik maçlarını setviliş ve şiltiş yardım pul toğrusu toktulumuz. Bu yılki açkuşluk söz, ala süpetik maçlarga yukur yardım pul biriş digen söz bulup, yakşı maçlarga devlet köp yardım pul beri. Bu siyaset Abdun Rayluk yezi iyilikin yezi nazareti bu yıl 6. ayının 33 günü besip tarqatkan yolu kuyuş lahiyesi de inip bikitilgen bulup, İlgirki yıllarga seleştirgandaki en çok özgürüş yardım pul biriş yönelişinin özgergeliği boldi. İlgiri yezgirlik maçlarının seyit valganda köp periklenmeydiğen ölçen bu yardım pul biriletti. Hazır umumi menfaat tarlık kollaştın ihtiyaç yönelişi yüzlünüp yardım pulu işletişki eplik eskadılgan yukur ünlük maşını üsküller baylıkı merkezleştirildi. Kayısları el aspetik maşını hesaplandı. Abdun Rayun devlet bekitken 4 türlük maşını üskün asası da öz aldığı 6 türden işip ketmesini bekitip, el aspetik maşınlarla yukur yardım pulu bir iş dairesi kirgözdi. Bu noktalık halda yukur iktidarlık siyalka, çoğun tipteki ekli iktidarlık birleşme yığış maşinisi, tarkaklaştırış şekildeki yer tüzleş maşinisi, solya yup kalıkını yığveliş maşinisi katarlık, açlık, pahta, yağının birlik usulunu kengkülemlik aşırışkı paylılık maşini üskünlerini öz içik alıdı. 9. ayının 7. günü 1. Türkümdeki mesulat tizimdeki ilan kılınıp yardım pul ölçümü 9. ayının 8. gününden başlayıp icra kılındı. El aspetik maşınlarına köp bolganda hancilik yardım pul verildi. Kengkülemde birlik usulunu aşırışkı paylılık noktalık maşini saymalar karta yardım pul somusunu hesaplaş nispetini 35%'ki östürüşkü bulundu. Emibab türüdeki maşın üskünlerge merkez maliyesinin en yukur yardım pul somusunu yukur bir ilişki bulundu. Yukur buluş nispetini 20% için tizgirleş gerek. Bayınqulun oblastının koşuna istiki bir yeziklik maşın şopuri 850 bin yuvallik çoğun at küşlük traktoru sitvilip 70 bin yuvallik yardım pul aldı. Ondan da kayısı maşınlarga kin yardım pul verilmeydi. Siyasetin tedbirinin yeni bir terpi kiriş çıkış buluştun ibaret. Saklan miktar ziyade köp Teknik arkıt kalan amının inkaz köp olgan maşın üsküllerge karta yardım pul somusu tedirici tüvelletilip yardım pul biriş dairesinin asta asta çekin duruldu. Yardım pulu kançlık buludu. Bu yıl Şincan 1 milyar 273 milyon yuan merkez ve Abdun Rayun yezgilik maşlı yardım pul meblağını şürüp 51 bin yürüyüş maşın üsküllerge yardım pul vermekçi buldu. Nöbette 18.500 yürüyüş iltimasını kabul kılıp 14.200'den artık aileye nep yetküzdü. Kandak iltimas kılındı. Alıbilen öz aldığan maşını tallap sitvalganda Abdun Rayun'un yardım pul münderecislik maşını üsküllerinin doğru tonu veliş gerek. Sitvelip bolgandın ki Şincan yeziklik maşınları yardım pulu yan telefon apps arkalık doğru iltimas kılısımı yezi bazarlık yezgilik terakiyat mulazmet merkezlerine berip nek meydanda bicirsin buludu. Kimlik, maşın sitveliş taloni, dihkalarına nep yetküzü şemibab karta isabat numarı lazım buludu. Traktor bilen kombaylarının numar taktisi ve kinişkisini aval biciriş gerek. Tapşırgandan kiyin, yez bazardaki hizmet kadımlar işik aldıgıcı berip tekşürüp, ademini körüş, maşini körüş, talonunu körüşünü işik aşırıp, elan kılıp başkış fikirler bulmuşsa, nailik maliye idarısı 15 hizmet günü içi de yardım pulunu emibab kartı vurdu. Dehkan dostlar, tüvendeki işki noktada dikkat kılışını eskertimiz, maşini sitvelip işki cildin artık vakit iltimas kılmadan ya ki iltimas kılgan din kinki bir yıl içi de materyal tapşırışını cezimleştirmegeller özlikidin vazgeçken dep karılını. Somunun yukur çeki şahslarının bir yılda prinsip cettin 600 bin yuvendin işip ketmeydi. Kesbi kooperatif karxalarının 3 milyon yuvendin işip ketmeydi. Paxta yığış maşınız katarlıq çoğun tipteki paxta maşınlarını set bağlarlarga, şəxslərgi yuqur bolğanda 1 milyon yuanga, karxallarga 5 milyon yuanga üstürülsü boludu.

Yakında yezi ilgiliki yez ministerliği Katarlık 3 tarım yezigilik dağlık markalarının kogdaş meksus herkitini başlaş doğrusuki lahiyeni besip tarqatdı. Lahiyede bir türküm özgeçi dağlık markalarga türkü bulup, bir türküm dağlık marka asası gevdisini zoraytıp, küşünü merkezleştirip, hukukkı çekilişka dair bir türküm kanunu kılap delularını tekşürüp, bir tarap kılıp, hukukkı çekilişka dair bir türküm kılmışlarını çöçtüp, tarmaklar maslaşkan kogdaş mekanizmini mükemmelleştirip, yezgilik dağlık markalarını yetiştiriş, baş kuruş, işletiş, umumlaştırışına kaplıgan bütün zencirlik kogdaş sistemisini takımlaştırıp, istimal işençini aşırıp, dağlık marka kıymetini östürüş otur koyuldu.

0: Yakında kalı göçü istimali tedirici avat mezgilgi kirip bazarda miktar ve baha ten örleş vaziyeti barlık geldi. Yezi ilgiliki yez ministerliğine tekşürüp ölçengen sallık malumatı da körüstülüşçe 9 ayının 2. hepsi de memleket boyunca kalı göçünün her kilogramının bahsi 75 yuan 73 pun bulup aldıngı statistik siliş turganda 0.5% eşip bolturku okşaş mezgildikidin 7.2% aşkan. Yıl beşidikidin 6.1% örülgen. Yakında Şincan Altay vilayetinde 340 mıdın art koy ötüre tutturup vanlığı düştü. Vanlılaş bilen koylarının bedindeki kirlerini yuyup çıkırıp etkili hem beden sırtındaki parazit kurutlarını yukatkıl buludu. Bu arkalık hem koylarının kesilmek,
1: içimlik, kent gezek katarlıklarını televizor körgen, paranlaşkan, yığılış kılgan vakitlada, köp hallada, asalla köp yavaladığan bulup, bu asalla kan şekeri ve kandaki yakka tehdit payda kılıdı. Ameliyatdan yaxshi g'izolanish degan bu masalaga qandoq aniqlama berish to'g'risida jungu aholilarining g'izolanish ko'rsatmasi bizga javob bergan. U bo'lsa-mu, tangpon g'izolanishni ishqa oshirish. Uningda o'tirg'i qo'yilgan asos tam sezgüsüden huzurlanışla emez, yine organizmının ozukluk ihtiyacını kandırışkımı tan itibar veriş. Demek, tampon gızalanış deyinimiz, hakiki bedenimiz ihtiyaclık bolgan tamak yiyiş usuludur. Ondakta tampon gızalanış deyin nime? Tampon gızalanış, kündelik yemek içmekte yemekliğinin türü, sani, nisbitinin, özünün ozukluk ve sağlamlık ihtiyacını en zor derecede kan duruşunu görüştürdü. Tampon gızalanış arkalık muhabbet ozıklanıp sağlamlıkka kapalatlı kılış maksadege yetkili buludu. Tampon gızalanış tövendeki birkancı tarafını öz içine alıdı. Yemeklik köp buluş, köp hıl buluş, dallık, ziraat, asas kılınış lazım. Her günlük tamak, dallık, ziraat, yanyu türüdegile, köktat, meyve türüdegile, çarva, öy kuşları, belik, tuxum, süt türüdegile, dadur, şakallık meyve katarlık yemeklerini öz içine ilişe gerek. Otur hesap bilen her günü 12 kıldın artık yemeklik, her haftada 25 kıldın artık yemeklik kobul kılış tavsiye kılınıdı. Köktat, meyve, süt, dadurni köprek yiyiş gerek. Her vaqtlıq tamaqda köktat buluş. Her günü 300 gramdan 500 gram gıca istimal kılış. Qeyniqranlik köktatla şikidin bir nisbətini egilleş təşəbbüs kılınıdı. Her günü meyve yiyiş, kündə 200 gramdan 350 gram gıca yeni meyve qobul kılış tavsiye kılınıdı. Meyve şerbetini yeni meyvenin ornağı dəsitişki bulmaydı. Her kıl süt mahsulatlarını istimal kılganda, kobul kılış miktarı her günü